0: Ligjërat.
1: Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idha qala 'Isa